0: Ben uyanma. Baba kaç dönünce?
1: Taksitle dönüşüyorum. Taksitli, çirkinli, sansele, naktali. Bir sürü, şimdi kadar, la kapar mı te kapar? Çirkin bir tarafa da, roman ben nerede? Bir de bana çoluğu satma tepkiri var. Dili tanesi ki çoluğu kıyam. Nasıl bunu çoşuk da yok anne? Sabah iyi kıyam nasıl? Nasıl ne kadar bana kısı vurup kıyam. Kavu beni kısım. Bey mençik olayla. Rahat. Beni kıyam nasıl? Tribaba rey gördüm. Adı erim.